Sekiz sene sonra bir kapsa. Aga nasıl maçın sesinde yüzüm ekmeğin yapı materyası. Aga sınıf kaçma ama daha yanmadı öndü şan. Önüme yüz maçı fırlantı yağımı kaçıp yakınları gitti annemi. Eni tıkayı da ki yüz yatak mağında duamı. Tek yatak mağından duamı. Nasıl life just be. Tine de kamyon tatası ses. Video ka resme ka ansaya ka. If you not say you know they dance, believe it, no call me for video call you. If you know they do believe me, no call me for video call you. Can only just say they dance, now they pick their call. You understand?

Onun deri yazını akamada ne yarım da. Ne gandı nado bayri seni takansa. Onun takri edin istedi gada mayri bana istedi. Desik da inlazışın. Deyi kova sinçin ama gayman patilin adayrı. Deyi ga edin istedi. Ne gayri bana istedi.